0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

Sen tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her yerde, Radyo Ülkü.
3: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
12: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
11: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
13: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nazan Öcel'in Göç albümünden Unutulmaz şarkısıyla başladık. Siyah beyaz klibiyle unutamadığımız şarkılardan bir tanesi. Gidelim buralardan. Retro'ya unutulmaz bir coverla devam ediyoruz. Mor ve Ötesi, Yaz Yaz Yaz, şimdi bizimle.

Fikret Şen'in sözleriyle müzik tarihimize kazandırılmış unutulmaz aranjmanlardan bir tanesi. Ajda Pekkan tarafından seslendirilmiş ve Teoman tarafından da böyle çok hoş bir şekilde coverlanmış şarkı. Uykusuz Her Gece sonrasında Haluk Levent'le devam ediyoruz. Bir Gece Vakti albümündeyiz. Öpmek isterdim, şimdi bizimle.

Gretchen Zaman albümü 2001 yılında yayınlandı ve ilk albümden keyifli bir cover, Kan ve Gül. Şarkının orijinali İskender Doğan'a ait ama Gülen Gözler'deki vecihi öylesine başarılı yorumlamıştır ki bu şarkıyı bu filmle hatırlar. Retro'ya Fundarlar'la devam ediyoruz ve 2003 yılındayız. Sanatçının Sevda Yanı albümünden bugün sizlere seçtiğim

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
5: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.

Nihat Kekilli'nin 1999 yılına ait şarkısı Bu Akşam Ölürüm sonrasında Vega ile devam ediyoruz. Hafif Müzik albümündeyiz. Şarkımızsa Hafif Müzik.

Dindeyiz ve yıl 1999, albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Maalesef Sevdim. Murat Göğebakan'la 1997 yılına gidiyoruz. Sanatçının çıkış şarkısı Ben Sana Aşık Oldum, şimdi bizimle.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri kabul etti. Erdoğan kabule ilişkin paylaşımında şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidanlı, Mısır Dışişleri Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülhati'nin başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu ikinci toplantısı El Alamein'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını istiyoruz. Türkiye, Mısır ve Katar olarak ABD ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir gayretle sürdürmekteyiz. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması, biz ve diğer arabulucular bu süreçle alakalı ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir dedi. Rojin Kabayış'ın ailesini tehdit eden iki kişinin tutuklandığı operasyonun ardından baba Nizamettin Kabayış'a silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Kabayış mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 14 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çe isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çe'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır, dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanımına açılması planlanıyor.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde yiyin. Çocuk uyutuyoruz.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
15: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
16: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
15: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
17: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbet.

paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşalım istiyorum. Çikolatalar, gofretler, hazır hamur işleri, cipsler, sosisler. Hiçbirimiz gerçekten elimizin tersiyle itemiyoruz. Hepimiz televizyon karşısında ya da günlük molalarda veya öyle ya da böyle bir şekilde tüketiyoruz. Ama belki de az sonra anlatacaklarımı duyduktan sonra artık hayır demeye yavaş yavaş başlayacaksınız. Hazır mısınız peki dinlemeye?

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
8: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
12: HDI Sigorta.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Bugün paketli gıdaların içerisindeki katkı maddelerini konuşacağım demiştim. Vücuda verdiği zararları da anlatacağım elbette. Aspartamla başlayalım mı? 1965 yılında James Schleider tarafından keşfedilen ve katkı maddelerinin belki de en zararlısı olarak adlandırılan aspartam için E951 kodu kullanılıyor. Etiket okuma alışkanlığınız yoksa bundan sonra edinebilirsiniz. Çünkü az sonra sizlerle paylaşacağım bilgiler çok kıymetli. Sağlığınız için. İnsan biliyorsunuz sağlığını bir kere kaybettikten sonra bir daha ne yapsa da kazanamıyor. Ya da çok zor kazanıyor desem daha doğru olacaktır. Diyet ürünleri de dahil olmak üzere market raflarındaki binlerce üründe aspartam mevcut. Parkinson'dan obeziteye kadar her türlü sıkıntının da ana kaynaklarından bir tanesi. Kodu lütfen aklınıza yazın. E951. Bu kodu içeren hiçbir gıdayı tüketmeyin.

0: Gülgüne Gül'le de bu güzel cuma gününde paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşuyoruz. Potasyum sorbattan da bahsetmek istiyorum. Hazır keklerde oldukça yoğun olarak kullanılıyor eğer seviyorsanız ve tüketiyorsanız. DNA'da hasara yol açıyor. Ambalajlarda E202 koduyla yer alıyor. Adı üstünde paketli olan gıdaların ömrünü uzatmak, tatlarını pekiştirmek ve renklerini daha canlı göstermek amacıyla kullanılan bu maddeler gerçekten hepimizin hayatını tehlikeye sokuyor. O yüzden tüketirken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ha bu arada önemli olanın miktar olduğunu unutmamakta da fayda var elbette.
1: Buluş.

Hiçbirimiz paketli gıdalara hayır diyemiyoruz. Gerçi yeni nesil biraz daha bilinçlenmiş durumda ama nedense böyle elimiz küçük molalarda mutlaka bir krekere, bir çikolataya, belki bir keke gidiyor, değil mi? Ama aslında bize verdiği zararları bilsek ya da gözümüzle görsek, böyle küçük küçük zaman dilimlerinde değil de birden o zararın kendisini görebilsek, kesinlikle bir daha elimizi uzatmayız ama şu anda böyle çok da gözle göremediğimiz için belki de rahat rahat tüketiyoruz. Bugün gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları anlatmaya çalışıyorum size dilim döndüğünce. Gıda boyalarından da bahsetmek isterim. Gıdaların normalden çok daha renkli görünmelerini sağlayan gıda boyaları özellikle çocuklarda davranış bozukluklarına sebebiyet veren bir etkiye sahip. Bu arada sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etlerde, bisküvi, gofret, çikolata gibi paketli ürünlerde de bulunuyor bu boyaların. İsimleri ve kodlarını da paylaşayım sizlerle. E110, E102, E211, E122, E104. Belki bundan sonra bir ürün alırken, eliniz bir ürüne giderken mutlaka şöyle bir etiketini okumayı denersiniz.

gün olduğu gibi size böyle boş boş şarkı dinletmek istemiyorum. Herkes için faydalı olabilecek bilgileri paylaşmak istiyorum. Çünkü magazinden bahsetsem zaten televizyonda izliyorsunuz. Ya da güncel müzik haberlerinden bahsetsem her yerde dinliyorsunuz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Ama ben biraz daha böyle ciddi konuları ve sağlığımızı ilgilendiren konuları konuşmayı seviyorum sanırım. Sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Paketli gıdaların içerisindeki maddelerin vücuda verdiği zararları. Hidrojenize yağlara da hemen değinelim. Bitkisel yağların hidrojenize edilerek yapay olarak katılaştırılmasıyla elde edilen bu trans yağlar hamur işlerinden soslara kadar aslında günümüzde pek çok üründe kullanılıyor. Kolesterolü yükselten bir etkiye sahip, obeziteye yol açtığını bilmiyorum, söylememe gerek var mı? Yapay aromalar ve renklendiriciler de tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Mısır gevreği mesela sabahları atıştırmayı çok seviyorsanız ya da şekerleme yemeden duramıyorsanız ya da meşrubat içmeyi seviyorsanız unlu mamuller ya da vitaminler. Evet, pek çok gıdada bulunuyor ne yazık ki yapay aroma ve renklendiriciler. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve karaciğer hasarına yol açtığı gibi kanserojen etkilere de sahip diyor uzmanlar. Her şeyin doğalına dönmek aslında en mantıklı olan.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit ailelerini ve gazileri kabul etti. Erdoğan kabule ilişkin paylaşımında şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkanları çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili örgütün finansal ayaklarına yönelik olarak uzun süredir üzerinde çalışılan bir operasyondu. 43 şüpheliden 30'u gözaltına alındı ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidanlı, Mısır Dışişleri Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülhatin'in başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu 2. toplantısı El Alamein'de gerçekleştirildi. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Fidan, Gazze Barış Planı'nın uygulanmasını istiyoruz. Türkiye, Mısır ve Katar olarak ABD ile beraber arabuluculuk faaliyetlerini büyük bir gayretle sürdürmekteyiz. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz ve diğer arabulucuları bu süreçle alakalı ortaklaşa radikal bir adım atmaya itebilir dedi. Rojin Kabaiş'in ailesini tehdit eden iki kişinin tutuklandığı operasyonun ardından baba Nizamettin Kabaiş'e silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Kabaiş mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: 1-1-2
6: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
7: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
9: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
10: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
12: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay.
5: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liv

0: almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayaliniz

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

En başında söylemiştim programın en güzel şarkıları dinleyeceksiniz diye, dinlemeye de devam ediyorsunuz. Hadi bakalım, aynı zamanda paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları da konuşmaya devam ediyoruz aynı zamanda. Sukralozda sıra. Düşük kalorili tatlandırıcılardan bir tanesi diyabet riski oluşturuyor. Ambalajlarda E955 koduyla yer alıyor. Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız. Bir de potasyum bromatı ekleyebilirim ki araya. Biliyorsunuz evde bir hamur işi yaptığımızda böyle fırınlardaki kadar böyle kabarık kabarık, pufik pufik olmuyor. Biraz daha sert, biraz daha farklı oluyor. Fırınlarda pişen ürünlerde hacmi arttırmak ve rengi beyazlatmak amacıyla kullanılan bir madde var çünkü. Potasyum bromat. Hayvanlarda kansere neden olduğunu da uzmanlar belirlemişler. Bundan sonra sanıyorum hamur işlerini biraz sert de olsa, şekli bozuk da olsa evde yapmak en mantıklı.

Dünya üzerinde sağlığımız için zararlı olan o kadar çok madde var ki, bunlardan bazıları da paketli gıdaların içerisinde yer alıyor ne yazık ki. Ve vücuda verdiği zararlar inanılmaz boyutta. Bugün bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sülfür dioksiti anlatacağım şimdi de size. Göğüste sıkışma, kurdeşen, kramp, ishal ya da halsizlik gibi etkilere neden oluyor sülfür dioksit. Fermente edilmiş içecekler, fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler ve dondurulmuş ürünlerde de ne yazık ki günümüzde kullanılmaya devam ediliyor. Bir de BHA ve BHT var. Katı ve sıvı yağların bozulup küflenmesini önlemek için kullanılıyor. Ama maalesef beyin hücrelerinde hasara, dolayısıyla da davranış değişikliğine yol açıyor. Bu maddelere tahıl ürünleri ve cipslerde rastlamak mümkün. En iyisi aslında evde kendi cipsimizi yapmak, değil mi? Patatesleri ince ince dilimleyin. Güzelce baharatlarla, hafif de zeytinyağıyla karıştırın. Atın fırına. Hem sağlığınız için iyi bir şey yapmış olun, hem de

Teknolojinin gelişmesi bir yönden iyi, bir yönden kötü. Eskiden her şey evlerde doğal olarak yapılırdı ve insanlar sağlıklarını öyle kolay kolay kaybetmezlerdi. Şimdi eskiden yaşamış insanları şöyle bir düşünün, ömürleri ne kadar uzundu değil mi? Ama şimdilerde insanlar 60'larını göremeden ya da 65-70'lerde maalesef aramızdan ayrılıveriyor. Neden? Tabii ki havanın kirli oluşundan, tabii ki suyun içeriğinin bozulmuş olmasından ve tabii ki gıdalarımızın değişmesinden. Bugün paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşuyoruz işte bu yüzden. Yüksek fruktozlu mısır şurubundan bahsedeceğim şimdi de size. Obezite ve pankreas kanserinin başlıca sebeplerinden bir tanesi bu yüksek fruktozlu mısır şurubu. Bir dönem medyada oldukça yankı uyandırmıştı hatırlarsanız. Mısırın geçirdiği kimyasal işlemlerin ardından ortaya çıkan ve doğal şekerden daha ucuza mal olan bu tatlandırıcı, meşrubatlardan tutun da çikolatalar, bisküviler ve daha pek çok paketli üründe ne yazık ki bulunuyor. En iyisi aslında paketli ürünleri hiç tüketmemek ama ne kadar becerebiliyoruz burası tartışılır. En azından birazcık dikkat ederek kararında tüketirsek sağlığımız için iyi bir şeyler yapmış oluruz.

0: güne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

Etrafımızda sağlığımızı tehdit eden o kadar çok madde var ki, monosodyum glutamat da bunlardan bir tanesi. MSG olarak geçiyor. Paketli gıdaların içerisinde yer alan maddeler ve vücuda verdiği zararlar söz konusu olunca tabii ki bundan da bahsedeceğim size. Çin tuzu olarak da bilebilirsiniz. Ambalajların üzerinde genelde E621 koduyla yer alıyor. Hücrelerin aşırı uyarılarak ölmesine sebep olan bir madde. Alzheimer, Parkinson, epilepsi, obezite, pankreas hasarı ve şeker gibi pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor ve böbrek ve karaciğerde hasara da yol açıyor. Genelde cipslerin içerisinde mevcut oluyor. Hazır çorbalarda, ketçap, mayonez gibi soslarda da bolca kullanılıyor. Lütfen uyanık olun, etiket okuma alışkanlığı edinin. Tabii ki hep diyoruz ya, en doğalını yapmak en iyisi. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz ne yapardı? Yazın bitmesine yakın böyle büyük kazanlarda salçasını kaynatırdı. O salçalardan soslar yapardı ve onlar tüketilirdi evde. Eskiden ketçap mı vardı, mayonez mi vardı? Mayonezi de artık çok kolaylıkla evde kendiniz yapabilirsiniz. Bir yumurtanın içine azar azar yağı dökerken böyle karıştırmaya devam edin. Alın size mayonez. İçine ne seviyorsanız onu da baharat olarak ekleyin. Bitti gitti. Her şeyi aslına bakarsanız hazır almamak gerekiyor. Ama biz tabii ki zamanım yok bahanesinin altına sığınmayı çok seviyoruz. Ama sağlık söz konusu olduğunda hiç öyle dememek lazım.

Yine zaman aktı geçti. Ama hazır biraz daha vaktimiz varken paketli gıdaların içindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşmaya devam edebiliriz. Sodyum sülfitten bahsedeceğim şimdi de size. Başta kolon kanseri ve lösemi olmak üzere pek çok hastalığın tetikleyicileri arasında bulunuyor. Çocuklarda beyin tümörü oluşmasına yol açabiliyor uzmanlara göre. Ambalaj kodundan da bahsedeyim. E250. Et ürünleri ve pizza gibi hamur işlerinde ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesi. Bir gıda alırken lütfen etiketlerini okuyun. Bu katkı maddeleri mevcutsa etiketlerde yerine tekrar bırakın. Bir de sodyum nitrat var mesela. Ambalajlarda E251 koduyla gösteriliyor ve bebek mamalarında kullanımı yasaklanmış bir madde. Sodyum sülfit gibi raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor ve uzmanlar kanser türleriyle bağlantısı olduğunu düşünüyor. Sağlığımızı riske atmanın hiçbir alemi yok. Bundan sonra sanıyorum bir ürün alırken çok daha dikkatli olacaksınız. Dedik ya, söz konusu sağlıksa geriye kalan her şey anlamsızdır. Hadi bakalım, az sonra veda için burada.

haftayı sonlandırdık sonlandırmasına da. Hafta başında biliyorsunuz tekrar birlikteyiz nasılsa. Görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 14 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor, cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken, velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de, bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çe isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanıma açılması planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Garanti BBVA.
5: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
6: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
5: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.
7: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daire.

0: değer ay doğdu gayrimenkulde. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta ay doğdu gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Ay doğdu gayrimenkul, Ali Ay doğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Her zaman, her yer.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla ilişkileri bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vaat eden 3 şüpheli operasyon düzenlendi. Şüphelilerin cinayet suçundan yargılanan oğlunu dava dosyasından çıkartma vaadiyle müştekiden 100 bin dolar ve 100 bin lira aldıkları tespit edildi. Şüpheliler Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede yaralanıp mağlul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de E-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını bildirdi. RATEM Genel Başkanı Vedat Gündoğan, Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri ve üye yayıncılarından oluşan heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette RATEM'in yeni yönetim döneminde yürüttüğü çalışmalarla radyo ve televizyon yayıncılarının gündeminde bulunan başlıca sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. İkinci nakil sonuçlarının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuru alınacak. Yerleştirme süreci 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar, Mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülke.

0: Bugün 14 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum, dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin, dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken, velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. Deva Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de, bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çey isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çey'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır, dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanımına açılması planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı

0: yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
11: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir Mersin.
12: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite

0: konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: satıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimin, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Her zaman, her yerde.

yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine. Bu

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatıldı dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektörünün son 23 yılda üretimini 357 bin adetten 1,5 milyon adede, ihracatını ise 4,8 milyar dolardan 41,5 milyar dolara yükselttiğini belirterek, ana sanayide 60 bin, yan sanayide ise 250 bine yakın vatandaşımızı istihdam eden sektörümüz, oluşturduğu geniş değer zinciri ve güçlü çarpan etkisiyle lojistikten yazılıma, demir çelikten elektroniğe kadar pek çok alanda üretimi, yatırımı ve istihdamı besliyor, Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor dedi. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk, iki kişi kayboldu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikleri sırada saldırıya uğradığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle İran'ı kınadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte
7: sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat.

olmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Benim şarkılarımsın. Geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin.

yeni bir şeylerden aklar gibi. Kopartmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış yasaklar gibi.

0: gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Otogarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Büyükşehir Belediyesi'nden geliş

gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapım, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 21 64. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan.

0: Bugün 14 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor, cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken, velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de, bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çe isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanımına açılması planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
5: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda, Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
12: Oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
13: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Nazan Öcel'in Göç albümünden Unutulmaz şarkısıyla başladık. Siyah Beyaz klibiyle unutamadığımız şarkılardan bir tanesi. Gidelim buralardan. Retro'ya unutulmaz bir coverla devam ediyoruz. Mor ve Ötesi, Yaz Yaz Yaz, şimdi bizimle.

Fikret Şen'in sözleriyle müzik tarihimize kazandırılmış unutulmaz aranjmanlardan bir tanesi. Ajda Pekkan tarafından seslendirilmiş ve Teoman tarafından da böyle çok hoş bir şekilde coverlanmış şarkı. Uykusuz Her Gece sonrasında Haluk Levent'le devam ediyoruz. Bir Gece Vakti albümündeyiz. Öpmek isterdim. Şimdi bizimle. Öpmek isterdim.

Scratch'ın Zaman albümü 2001 yılında yayınlandı ve ilk albümden keyifli bir cover, Kan ve Gül. Şarkının orijinali İskender Doğan'a ait ama Gülen Gözler'deki Vecihi öylesine başarılı yorumlamıştır ki bu şarkıyı bu filmle hatırlar. Retro'ya Fundarar'la devam ediyoruz ve 2003 yılındayız. Sanatçının Sevda Yanı albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum.
0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu.

0: sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemlerin, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İl Bank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapı, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanları

0: Lem, ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Murat Kekilli'nin 1999 yılına ait şarkısı Bu Akşam Ölürüm sonrasında Vega ile devam ediyoruz. Hafif Müzik albümündeyiz. Şarkımızsa Hafif Müzik.

İs ve yıl 1999, albümden bugün sizlere seçtiğim şarkı Maalesef Sevdim. Murat Güyebakan'la 1997 yılına gidiyoruz. Sanatçının çıkış şarkısı Ben Sana Aşık Oldum, şimdi bizimle.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde iki ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalandı ve bugün ülkemize iade ediliyor dendi. Giresun'un yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Keşap ilçesinde sele kapılan araçtaki biri çocuk, iki kişi kayboldu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması başlatıldı. Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtikleri sırada saldırıya uğradığı bildirildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı saldırı nedeniyle İran'ı kınadı. Spor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: her gün her nesil.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres: Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
6: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
5: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
6: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
5: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapım, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 14 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de son dönemde gündeme gelen tek tırnaklı et tespitleri vatandaşları tedirgin ederken, Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Erdal Pekmez, güvenilir mahalle kasaplarından alışveriş yapılması çağrısında bulunarak, bu işi yapanları tespit ettikleri zaman meslekten men etmek gerekiyor. Cezaların daha da yükseltilmesini istiyorum, dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, narenciye başta olmak üzere tarım ürünlerinde artan rekolte, aşırı sıcaklar ve ithalat vergilerindeki değişikliklerin üreticiyi zor durumda bıraktığını söyleyerek, özellikle limonda fiyatlar üretim maliyetlerinin altında seyrediyor. Yıllardır narenciye üreticisi para kazanmıyor. İthalat sopasını milletin sırtından çekin, dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye alışverişi hızlanırken ürün fiyatlarında %15-20 artış yaşandı. Mersinli kırtasiyeciler temel okul alışverişinin 2500-3000 TL'den başladığını belirtirken, velileri fiyat kadar ürün kalitesi ve güvenlik belgelerine de dikkat etmeleri konusunda uyardı. Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı tüfek, kartuş ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Mersin Valisi Atilla Toros, hizmete girmesi için son hazırlıkları yapılan Mezitli Devlet Hastanesi ile Mezitli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunurken, toplam 50.618 metrekare kapalı alana sahip yatırımın Mersin'in sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Atilla Toros, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nde düzenlenen savunma sanayi firmaları tanıtım ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda ülkemizin savunma sanayinde kaydettiği gelişmeler, Mersin'in savunma sanayisindeki yeri ve üretim potansiyeliyle yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Mersin Marinası'nın son dönemde yaşadığı çevre problemini meclis gündemine taşıdı. Yat limanı havzasının plastik şişeler, ambalaj atıkları, evsel atıklar ve kimyasal sızıntılarla kaplanmasının kamuoyuna yansıması üzerine Ekmen, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında temin edilen basınçlı su tankerleri yüksek rakımda üretim yapan üreticilere hibe edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde turunçgil üreticilerine yönelik düzenlenen eğitim programında doğru hasat yöntemleri, ürün kalitesinin korunması ve hasat sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte nüfusu ve elektrik tüketimi artan Erdemli'de, bazı mahallelerde yaşanan uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşın tepkisine neden oldu. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir haftadır haber alınamayan 50 yaşındaki Ayfer Çe isimli kadın evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ayfer Çe'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde yer alan ve milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Alahan Manastırı, yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Hristiyanlığın erken dönem geçiş rotası üzerinde bulunması dolayısıyla tarihi haç yolları arasında gösteriliyor. Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Mithat Ertaş, amatör spor kulüplerinin son dönemde artan maliyetler nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, bu şartlarda yeni mali yüklerin getirilmesi, özellikle altyapıya ve gençlerimize hizmet veren kulüplerimizi ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır, dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Mut Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin'de 30 okul, 30 kütüphane projesinde çalışmalar sürüyor. Vali Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros'un öncülüğünde ve hayırseverlerin katkılarıyla yürütülen proje kapsamında, Tarsus'taki Şehit Mesut Çiftçi Ortaokulu'na hazırlanan kütüphanenin yeni eğitim öğretim yılında kullanıma açılması planlanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı, bulutlu ve yağışlı bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı, bulutlu. Sıcaklık en düşük 28, en yüksek 34 derece olacak. Rüzgar güneyden 16 kilometre hızla esecek.
1: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Garanti BBVA.
11: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
12: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
11: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
13: Hayalinizdeki hızda.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
4: Radyo Ülke.
6: Son 2 3

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

en sevilen günlerden bir tanesi. Hafta sonuna çok yaklaşmış olmanın verdiği o canlılıkla. Biliyorum ki başladınız güne. O zaman o canlılık devam etsin. En güzel şarkılarla devam ettirelim diyorum. Gül Güne Gül'le de bugün de birlikteyiz. Hoş geldiniz.

paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşalım istiyorum. Çikolatalar, gofretler, hazır hamur işleri, cipsler, sosisler. Hiçbirimiz gerçekten elimizin tersiyle itemiyoruz. Hepimiz televizyon karşısında ya da günlük molalarda veya öyle ya da böyle bir şekilde tüketiyoruz. Ama belki de az sonra anlatacaklarımı duyduktan sonra artık hayır demeye yavaş yavaş başlayacaksınız. Hazır mısınız peki dinlemeye?

Bugün paketli gıdaların içerisindeki katkı maddelerini konuşacağım demiştim. Vücuda verdiği zararları da anlatacağım elbette. Aspartamla başlayalım mı? 1965 yılında James Schleider tarafından keşfedilen ve katkı maddelerinin belki de en zararlısı olarak adlandırılan aspartam için E951 kodu kullanılıyor. Etiket okuma alışkanlığınız yoksa bundan sonra edinebilirsiniz. Çünkü az sonra sizlerle paylaşacağım bilgiler çok kıymetli. Sağlığınız için. İnsan biliyorsunuz sağlığını bir kere kaybettikten sonra bir daha ne yapsa da kazanamıyor. Ya da çok zor kazanıyor desem daha doğru olacaktır. Diyet ürünleri de dahil olmak üzere market raflarındaki binlerce üründe aspartam mevcut. Parkinson'dan obeziteye kadar her türlü sıkıntının da ana kaynaklarından bir tanesi. Kodu lütfen aklınıza yazın. E951. Bu kodu içeren hiçbir gıdayı tüketmeyin.

Gülgüne Gül'le de bu güzel cuma gününde paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşuyoruz. Potasyum sorbattan da bahsetmek istiyorum. Hazır keklerde oldukça yoğun olarak kullanılıyor eğer seviyorsanız ve tüketiyorsanız. DNA'da hasara yol açıyor. Ambalajlarda E202 koduyla yer alıyor. Adı üstünde paketli olan gıdaların ömrünü uzatmak, tatlarını pekiştirmek ve renklerini daha canlı göstermek amacıyla kullanılan bu maddeler gerçekten hepimizin hayatını tehlikeye sokuyor. O yüzden tüketirken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ha bu arada önemli olanın miktar olduğunu unutmamakta da fayda var elbette.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444 0133 0531

0: 081 57 74 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Ulusal Su Kurulu'nun Ankara'da 6.sı gerçekleşen toplantısına katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yönetiminde yapılan toplantıda afet, salgın ve savaş gibi olağanüstü durumlarda güvenli içme suyuna erişim, su güvenliği planları, erken uyarı sistemleri, taşkın yönetimi, su verimliliği ve atık suyun yeniden kullanımı gibi başlıklar ele alındı. Başkan Seçer, İlbank'ın düzenlediği 31. Taraflar Konferansı'na giden süreçte iklim dirençli şehirlerin geliştirilmesi, kaynak verimliliğinden kentsel dirençliliğe programına da katıldı. Programda yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dayanıklılığın artırılması ele alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına kırsal mahallelerde de devam ediyor. Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdüren Büyükşehir, Silifke ilçesine bağlı Balandız Mahallesi Kandil mevkiinde üreticiler için büyük önem taşıyan 1,5 kilometrelik yolu yenileyerek daha güvenli ve konforlu hale getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeleriyle hem üreticinin yanında olmaya hem de sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi arıcılık faaliyetlerini desteklerken doğanın korunmasına ve tarımsal üretimin geleceğine de katkı sunuyor. Projenin başladığı 2025 yılından bu yana arıcılara toplam 2400 adet arılı kovan desteği sağlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda restorasyonu tamamlanan taş bina özgün dokusu korunarak Mersin Kent Müzesi'ne dönüştürülüyor. Kent belleğinde önemli bir yere sahip olan tarihi yapım, modern müzecilik anlayışıyla tasarlanan sergi alanları ve etkileşimli deneyim alanlarıyla ziyaretçilerini Mersin'in geçmişinden geleceğine uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Mersin Büyükşehir Belediyesi ücretsiz çocuk halk oyunları kursu ile Türkiye'nin dört bir yanındaki geleneksel halk danslarını yeni nesillere aktararak kültürel değerleri yaşatıyor. Büyükşehir yoğun talep üzerine çocuk halk oyunları kursunun ikinci grup kayıtlarına başladı. Ücretsiz kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için telefon 0324 533 2164. Mersin Spor Kulübü erkek basketbol takımı yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. MSK'lı oyuncular Mersin sahillerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla da güç ve dayanıklılığını artırıyor. Oyuncuların fiziksel performanslarını en üst seviyeye taşımayı hedefleyen antrenmanlarda sezon boyunca ihtiyaç duyulacak kondisyon ve kuvvet altyapısının oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: En iyi müzik, en iyi

Hiçbirimiz paketli gıdalara hayır diyemiyoruz. Gerçi yeni nesil biraz daha bilinçlenmiş durumda ama nedense böyle elimiz küçük molalarda mutlaka bir krekere, bir çikolataya, belki bir keke gidiyor, değil mi? Ama aslında bize verdiği zararları bilsek ya da gözümüzle görsek, böyle küçük küçük zaman dilimlerinde değil de birden o zararın kendisini görebilsek, kesinlikle bir daha elimizi uzatmayız ama şu anda böyle çok da gözle göremediğimiz için belki de rahat rahat tüketiyoruz. Bugün gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları anlatmaya çalışıyorum size dilim döndüğünce. Gıda boyalarından da bahsetmek isterim. Gıdaların normalden çok daha renkli görünmelerini sağlayan gıda boyaları özellikle çocuklarda davranış bozukluklarına sebebiyet veren bir etkiye sahip. Bu arada sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etlerde, bisküvi, gofret, çikolata gibi paketli ürünlerde de bulunuyor bu boyaların. İsimleri ve kodlarını da paylaşayım sizlerle. E110, E102, E211, E122, E104. Belki bundan sonra bir ürün alırken, eliniz bir ürüne giderken mutlaka şöyle bir etiketini okumayı denersiniz.

bugün olduğu gibi size böyle boş boş şarkı dinletmek istemiyorum. Herkes için faydalı olabilecek bilgileri paylaşmak istiyorum. Çünkü magazinden bahsetsem zaten televizyonda izliyorsunuz. Ya da güncel müzik haberlerinden bahsetsem her yerde dinliyorsunuz, duyuyorsunuz, görüyorsunuz. Ama ben biraz daha böyle ciddi konuları ve sağlığımızı ilgilendiren konuları konuşmayı seviyorum sanırım. Sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Paketli gıdaların içerisindeki maddelerin vücuda verdiği zararları. Hidrojenize yağlara da hemen değinelim. Bitkisel yağların hidrojenize edilerek yapay olarak katılaştırılmasıyla elde edilen bu trans yağlar hamur işlerinden soslara kadar aslında günümüzde pek çok üründe kullanılıyor. Kolesterolü yükselten bir etkiye sahip, obeziteye yol açtığını bilmiyorum, söylememe gerek var mı? Yapay aromalar ve renklendiriciler de tabii ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Mısır gevreği mesela sabahları atıştırmayı çok seviyorsanız ya da şekerleme yemeden duramıyorsanız ya da meşrubat içmeyi seviyorsanız unlu mamuller ya da vitaminler, evet pek çok gıdada bulunuyor ne yazık ki yapay aroma ve renklendiriciler. Dikkat dağınıklığı, hiperaktivite ve karaciğer hasarına yol açtığı gibi kanserojen etkilere de sahip diyor uzmanlar. Her şeyin doğalına dönmek aslında en mantıklı olanı.

En başında söylemiştim programın en güzel şarkıları dinleyeceksiniz diye, dinlemeye de devam ediyorsunuz. Hadi bakalım, aynı zamanda paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları da konuşmaya devam ediyoruz aynı zamanda. Sukralozda sıra. Düşük kalorili tatlandırıcılardan bir tanesi diyabet riski oluşturuyor. Ambalajlarda E955 koduyla yer alıyor. Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız. Bir de potasyum bromatı ekleyebilirim ki araya. Biliyorsunuz evde bir hamur işi yaptığımızda böyle fırınlardaki kadar böyle kabarık kabarık, pufik pufik olmuyor. Biraz daha sert, biraz daha farklı oluyor. Fırınlarda pişen ürünlerde hacmi arttırmak ve rengi beyazlatmak amacıyla kullanılan bir madde var çünkü. Potasyum bromat. Hayvanlarda kansere neden olduğunu da uzmanlar belirlemişler. Bundan sonra sanıyorum hamur işlerini biraz sert de olsa, şekli bozuk da olsa evde

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu demiryolundaki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, demiryolu ağımızı 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2.251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şu an ne bizim gündemimizde ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok. Hem ÖSYM hem bizim bakanlığımız bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor. Yani sınavla ilgili bir değişiklik yok ama sınavın içeriği ve soru havuzu yeni müfredata göre olacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı açıklamasını yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Edirne'de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddiaları son derece vahimdir. Bakanlık olarak gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız dedi.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş sahasında Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlar playoff turunda Kaunas Algiris'le karşı karşıya gelecek. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencvaros'la karşı karşıya gelecek. Bordo Mavili ekip Ferencvaros'la ilk maçını 20 Ağustos'ta Papara Park'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. 2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.693 lira 2 kuruş, Amerikan doları 47 lira 84 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş, sterlin 64 lira 57 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar 95 sent, bir bitcoin 63.394 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.132 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısıyla Uşak, Bolu, Sinop, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Toroslar mevki, Giresun ve Rize, Artvin kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
7: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
8: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
9: Ergül her nesil.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı 3'ler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı 3'ler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke
6: her zaman her yerde.

Dünya üzerinde sağlığımız için zararlı olan o kadar çok madde var ki, bunlardan bazıları da paketli gıdaların içerisinde yer alıyor ne yazık ki. Ve vücuda verdiği zararlar inanılmaz boyutta. Bugün bunu konuşmaya devam ediyoruz. Sülfür dioksiti anlatacağım şimdi de size. Göğüste sıkışma, kurdeşen, kramp, ishal ya da halsizlik gibi etkilere neden oluyor sülfür dioksit. Fermente edilmiş içecekler, fırınlanmış ürünler, çaylar, çeşniler ve dondurulmuş ürünlerde de ne yazık ki günümüzde kullanılmaya devam ediliyor. Bir de BHA ve BHT var. Katı ve sıvı yağların bozulup küflenmesini önlemek için kullanılıyor. Ama maalesef beyin hücrelerinde hasara, dolayısıyla da davranış değişikliğine yol açıyor. Bu maddelere tahıl ürünleri ve cipslerde rastlamak mümkün. En iyisi aslında evde kendi cipsimizi yapmak, değil mi? Patatesleri ince ince dilimleyin. Güzelce baharatlarla, hafif de zeytinyağıyla karıştırın. Atın fırına. Hem sağlığınız için iyi bir şey yapmış olun.

0: vereceğim ben seni.
1: Teknolojinin gelişmesi bir yönden iyi, bir yönden kötü. Eskiden her şey evlerde doğal olarak yapılırdı. Ve insanlar sağlıklarını öyle kolay kolay kaybetmezlerdi. Şimdi eskiden yaşamış insanları şöyle bir düşünün. Ömürleri ne kadar uzundu, değil mi? Ama şimdilerde insanlar 60'larını göremeden ya da 65-70'lerde maalesef aramızdan ayrılıveriyor. Neden? Tabii ki havanın kirli oluşundan, tabii ki suyun içeriğinin bozulmuş olmasından ve tabii ki gıdalarımızın değişmesinden. Bugün paketli gıdaların içerisindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşuyoruz işte bu yüzden. Yüksek fruktozlu mısır şurubundan bahsedeceğim şimdi de size. Obezite ve pankreas kanserinin başlıca sebeplerinden bir tanesi bu yüksek fruktozlu mısır şurubu. Bir dönem medyada oldukça yankı uyandırmıştı hatırlarsanız. Mısırın geçirdiği kimyasal işlemlerin ardından ortaya çıkan ve doğal şekerden daha ucuza mal olan bu tatlandırıcı, meşrubatlardan tutun da çikolatalar, bisküviler ve daha pek çok paketli üründe ne yazık ki bulunuyor. En iyisi aslında paketli ürünleri hiç tüketmemek ama ne kadar becerebiliyoruz burası tartışılır. En azından birazcık dikkat ederek kararında tüketirsek sağlığımız için iyi bir şeyler yapmış oluruz.

Etrafımızda sağlığımızı tehdit eden o kadar çok madde var ki, monosodyum glutamat da bunlardan bir tanesi, MSG olarak geçiyor. Paketli gıdaların içerisinde yer alan maddeler ve vücuda verdiği zararlar söz konusu olunca tabii ki bundan da bahsedeceğim size. Çin tuzu olarak da bilebilirsiniz. Ambalajların üzerinde genelde E621 koduyla yer alıyor. Hücrelerin aşırı uyarılarak ölmesine sebep olan bir madde. Alzheimer, Parkinson, epilepsi, obezite, pankreas hasarı ve şeker gibi pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor ve böbrek ve karaciğerde hasara da yol açıyor. Genelde cipslerin içerisinde mevcut oluyor. Hazır çorbalarda, ketçap, mayonez gibi soslarda da bolca kullanılıyor. Lütfen uyanık olun, etiket okuma alışkanlığı edinin. Tabii ki hep diyoruz ya, en doğalını yapmak en iyisi. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz ne yapardı? Yazın bitmesine yakın böyle büyük kazanlarda salçasını kaynatırdı. O salçalardan soslar yapardı ve onlar tüketilirdi evde. Eskiden ketçap mı vardı, mayonez mi vardı? Mayonezi de artık çok kolaylıkla evde kendiniz yapabilirsiniz. Bir yumurtanın içine azar azar yağı dökerken böyle karıştırmaya devam edin. Alın size mayonez. İçine ne seviyorsanız onu da baharat olarak ekleyin. Bitti gitti. Her şeyi aslına bakarsanız hazır almamak gerekiyor. Ama biz tabii ki zamanım yok bahanesinin altına sığınmayı çok seviyoruz. Ama sağlık söz konusu olduğunda hiç öyle dememek lazım.

0: Güldüne gülle, güldüne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan.
6: Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te.

0: Da enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo

Yine zaman aktı geçti. Ama hazır biraz daha vaktimiz varken paketli gıdaların içindeki maddeler ve vücuda verdiği zararları konuşmaya devam edebiliriz. Sodyum sülfitten bahsedeceğim şimdi de size. Başta kolon kanseri ve lösemi olmak üzere pek çok hastalığın tetikleyicileri arasında bulunuyor. Çocuklarda beyin tümörü oluşmasına yol açabiliyor uzmanlara göre. Ambalaj kodundan da bahsedeyim. E250. Et ürünleri ve pizza gibi hamur işlerinde ürünün raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan bir katkı maddesi. Bir gıda alırken lütfen etiketlerini okuyun. Bu katkı maddeleri mevcutsa etiketlerde yerine tekrar bırakın. Bir de sodyum nitrat var mesela. Ambalajlarda E251 koduyla gösteriliyor ve bebek mamalarında kullanımı yasaklanmış bir madde. Sodyum sülfit gibi raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılıyor ve uzmanlar kanser türleriyle bağlantısı olduğunu düşünüyor. Sağlığımızı riske atmanın hiçbir alemi yok. Bundan sonra sanıyorum bir ürün alırken çok daha dikkatli olacaksınız. Dedik ya, söz konusu sağlıksa geriye kalan her şey anlamsızdır. Hadi bakalım, az sonra veda için buradayım.

0: bıraksa burada.
1: Haftayı sonlandırdık sonlandırmasına da hafta başında biliyorsunuz tekrar birlikteyiz nasılsa. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Radyo.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
2: Radyo

0: Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: En iyi müzik, en iyi program.

beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 112.
2: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıcıkta, acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülkü.
19: Radyo Ülkü 24 saat

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı. Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: 532 340 5957 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Her zaman her yerde.
3: Radyo Ülke.

0: Radyo.
1: Radyo. Ülkü ülkü.
2: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
3: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Desteğinizle yeni zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yenir.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağımı, ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

0: ülkü.
1: Yok yok, anladım ki sensiz yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin, gururuma aldanmışım. Ne olursun, benden alma seni.

En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.